0: radio station.
1: I want to listen.
0: 3ZZZ.
1: 92.3
0: FM.
2: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar değerli dinleyiciler. Bugün pazar yayınımızda oldukça kalabalık bir ekiple, hatta medyacı ekiple daha doğrusu karşınızdayız. Karşınızdayız, hem de kulaklarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize hayırlı pazarlar diliyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Facebook sayfamız açık şu andan itibaren. Ses sorunumuz yok. Çok ses sorunu yaşadığımız için onu hatırlatmış olalım. Direkt olarak bağlantı yaptık. İbrahim Göçol da hemen yazmış zaten. Burada yazacağınız kısa mesajları buradan okuyacağız inşallah.
1: İbrahim yok ama okuyacağız yani.
0: İbrahim Göçol, helal size güzel kardeşlerimiz diyor. Ömer Bey'e de selamlar ve hürmetler. Ömer Faruk Beyazgül. Ömer
1: fark edildin bak ilk
0: bugün
1: gelişin.
0: Bizim özel konuğumuz, pazar konuğumuz.
1: Kaç senedir uğraşıyoruz?
0: Kendisini tanıyacağız. Siz çok daha yakından tanıyorsunuz. Uzun zamandır uğraşıyoruz getirmek için ama bir türlü nasip olmadı.
1: Evet.
0: Geliş şartlarını, koşullarını söylemedim. Yoksa gelmezdi. dolaylı olarak bugün getirdik burada elhamdülillah. Evet. Ömer Bey'i de radyomuzu tanıtmış olduk. Yusuf Kaya, Recep Şakar'la birlikte saat 11'e kadar birlikteyiz. Facebook sayfamızda belki uzatabiliriz konu uzarsa. Gündemde tabii çok konular var değil mi aslında? Ama evet, bir de hava durumuna bakalım.
1: Evet, pazar önce ya. İnsanlar pikniğe gitmek gider, isteyenler, balığa gitmek isteyenler, dost akraba ziyareti.
0: Bu sabah çok soğuktu, siz de fark ettiyseniz.
1: 4 dereceydi ben kalktığımda.
0: Durmadan şey yanıyor falan, bir baktım 4 derece. Ama bugün sabah böyle soğuk olduğu zaman gündüz iyi olacağına delildir. Yani evet, onun için bugün güneşli bir hava var. Bu sabah soğuğu aldatmasın sizi. Eğer planınız varsa piknikti, balıktı vesaire. Bizim var mı öyle bir şey? Yok.
1: Bizim hep var ama bir türlü gidemiyoruz diye.
0: Evet. Onu ertelemeyin. Çok güzel bir gün. Onun için güzel bir fırsat diyelim. Bugün 17 derece. 17 dereceye kadar yükseliyor. Monday, yarın yine 17 derece, 15, 17, bu hafta tamamıyla güzel bir havaya girmiş oluyoruz. Avustralya şartlarına göre ilkbahardayız değil mi?
1: İlkbahara gireceğiz, daha gireceğiz.
2: Az kaldı,
3: bir hafta kaldı.
0: Evet, Türkiye'dekiler çok sıcaktan dem vuruyor. Ben bazen burada dağlardaki karlı havanın şeyini koyuyorum ki orada biraz serinlik gitsin diye. Hep şaşırıyorlar ya. Bu dünya nasıl dünya? Biz yanıyoruz. Bir tarafta kış, kar yağıyor böyle güzel güzel. Evet, Facebook sayfamızdan notlarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz değerli dinleyiciler. Yorum ve ben güncel konular için sana bırakıyorum. Önce Ömer'i tanıyalım mı?
1: Olur.
0: Ömer, nedir, merak edenlere bir...
1: Kendi tanışsın. Biz tanıyoruz ama tanımayanlar için en azından bir özet geçelim.
2: Kısa geçelim o zaman. 2000'den beri...
0: Uzun da olabilir. Saatimiz, vaktimiz bayağı geniş yani.
2: Bu 2000 yılının sonunda biz 4 arkadaş öğrenci olarak gelmiştik.
0: Öğrenci olarak
2: geldik. Arkadaşların çoğu master, MBA yapıp döndüler. Biz burada kalıp taksici olmayı seçtik.
0: Taksici.
2: Evlendikten sonra 9 yıl kadar bir takside çalıştım. Ondan sonra tekrar okula döndüm. Construction üzerine RMIT'de okudum. Ondan sonra da inşaat işiyle öyle devam ediyoruz. Türkiye'den de Yusuf'tan aynı okuldan mezunuz.
3: Memleket abi de aynı okuldan.
1: Şu an 3 basın yayıncı bir aradayız.
3: İstanbul İstanbul İletişim mezunu. Tabii ben de Ömer aynı dönem ama Recep abi biraz kıdemli.
2: O bizden büyük. Sinema, televizyon.
0: Asıl memleket Şanlıurfa mıydı? Şanlıurfa.
2: Evet, 25 Şanlıurfa. Yıldır burada bir Urfalı'ya denk gelmedim. Merkezden. İlçelerden var.
0: Yok mu ya? Bilecek, varsa bize yazsın hemen.
1: Evet, yani hemen yorum alalım.
2: Bir Urfalı varsa...
1: Hem de tanışmış olursun. Ömer 25 sene sonra gideriz. Bir hemşeriyle.
2: Merkezden kimse denk gelmedi.
1: Evet.
0: Urfa.
1: Evet. Şimdi sen içinden misin?
2: Urfa merkezi.
1: Öyle soruluyor yani. Neresinden?
2: Antep. Kimlerdensiniz derler.
0: Baklavacı vardı da Urfalı diye düşündüm ama Antep baklavasıydı o.
2: Kesin Abdullah'tır, bizim Abdullah'tır. Antep ya.
0: Antep ya.
2: Abdullah Antep'te. Yani.
0: Urfa'nın neyi meşhurdu? Antep'in baklavası meşhur.
1: Urfa'nın birçok şeyi çalınmış mı diyelim? Yemek türü.
2: Çalınıyor gibi. Yani Allah'tan bir Hazreti İbrahim'le Hazreti Eyyub'u kimse çalamıyor. Çiğ köfteye...
0: Urfa kebabı var değil mi meşhur?
2: Var, sade kebabımız. Biz yani Urfa demeyiz, biz sade deriz ona. İçinde hiçbir şey yoktur, sadece tuz.
0: Öyle mi?
2: Bizim o yörenin
1: zaten ben acıyı sevmediğim için Adana yerine kebapçıya gittiğim zaman Adana'da Urfa dersen acısız gelir.
3: Doğru. Öyledir. Biz de öyle biliyoruz.
2: Normal eski klasik kebap şeyinde öyle.
1: Evet.
2: Urfa mı Adana mı? Adana deyince içinde biraz acılı acı baharat olur. Evet. Evet.
0: Acılı olmasın deyince sen Urfa. Adana mı istiyorsun diye bir soruyor bir de.
3: Urfa istiyorsun.
2: Urfa.
1: Yani dolayısıyla dört gazeteci bir aradayız bugün. Değişik aramızda başka bölümden yani arkadaşlarımız Resul bugünlük yok. Resul da gelecekti ama çeşitli talepleri var.
2: Biz diğer gazeteci arkadaşımızın
1: taleplerini karşılamaya yetmiyor. Gücümüz yetmiyor maddi olarak. Karşılayamadık. Dolayısıyla şimdi, o gün gelmedi.
0: Bizim radyo toplum radyosu, community radyo. Dolayısıyla evet. Hizmet radyosu.
1: Ya diyelim. Buradan para çıkmaz ya. Karşılayamıyoruz talep.
0: Cem Karaca rahmetli misafir olarak aldık böyle. Konuşuyor, evet, sohbet evet. ediyoruz. Bir arkadaşım biri telefonda, yani gereksizdi aslında. Sen dedi o radyo şu anda para topluyor o zaman radyoton için.
1: Evet.
0: O radyoya dedi geldin dedi kendini tanıtıyorum bir para yardım verecek misin dedi. Lan ben çok utandım hani ayıp oldu.
2: Cem Karaca'ya dedi yani.
1: Cem evet. Karaca'nın buraya

0: gelmesi, bir ki, sanatçının radyoya gelmesi.
1: Benim buraya gelmem dedi. Aslında biz de talep etmemiz lazım. Aynen öyle.
2: Tabii öyle
0: doğru söylüyor.
1: Haklı olarak tabii ki. O, öyle bir şeylik yaşadık yani burada.
3: Şimdi normalde TRT her giden sanatçıya öder.
0: Evet.
3: TRT'de vardır bu. Şimdi diğer kanallarda yok ama.
1: Bir de yani, birini davet edince bildiğim kadarıyla taksi gönderiyor değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki.
3: Getiriyor, şimdi biz, ben Yusuf'la beraber biz Kanal 7'de başladık. Kanal 7'de bir konuk geldiği zaman, diyelim Ankara'dan bir konuk geldi. Havalandan aldır, otele yerleştir, yedir, içir, stüdyoya getir.
0: Tamam.
3: Stüdyodan sonra tekrar gönder, oteldeki bütün biletine kadar her şeyine bakardık yani, prodüksiyon vardı. Misafir getiriyorsun yani, bir de ona tabii cebinden...
0: Tabii. Yani her kanala şey o şekilde gitse, yoksa...
3: Yo, nasıl gelsin?
0: Sermayeyi yani kediye
1: gidecek. İşte bizim radyo öyle değil. Biz biraz de tam tersi.
2: Evet.
1: Konuk olarak getirdiğimiz kişi arabasıyla bizi alıyor, getiriyor.
2: Yediriyor, içiriyor.
3: Onu da ben...
1: Yediriyor, içiriyor.
3: Yani mesaj,
1: kuşakları
3: mesaj...
1: Kuşakları ilk başta söylemiyoruz hani. Sana söylemedim
3: mesaj
1: ben.
3: Mesaj alındı. Ama ben bugün yolda öğrendim. Artık cezamız neyse, bizim arkadaş grubu iyi bilir.
1: Tabii. Artık cezamız sen tuzağa neyse, düştün yani. Kurtulamazsın burada bugün.
3: Urfalıların oyundan şeyi meşhur. Şurdur, misafirperverizdir, yeterli sıkıntı yok.
1: Evet.
3: Allah'ın Urfa.
1: İzniyle. Urfa'ya insanlar niye uğrasın diye ben sorayım böyle. Türkiye'ye gidenler Urfa'ya da uğruyor
3: niye,
1: aslında.
3: Niye uğramasınlar? Dünyanın en eski şehri şu an bilinen.
1: Evet.
3: Milattan önce 11. yani 11 bin yıl gidiyor geriye.
1: Tarih
3: Göbekli Tepe.
1: Yani.
3: Şimdi Göbekli Tepe ile beraber Karahan Tepe çıktı.
0: Yeni bir yer.
3: Karahan Tepe. Evet. Çok var diyorlar. Açamıyorlar. Çünkü açmak için
0: zaman
3: ve para ve imkan gerekiyor. İyi sponsor
0: lazım. Bir de onu korumak
3: lazım
0: açtıktan sonra.
1: Üstünü kapatmayı.
0: Tabii ki yani tek tek.
3: Kolay değil.
1: UNESCO falan yardım
3: çok etmiş. Çok eski. Yani. 12 bin, 13 bin yıllık bir medeniyet.
0: Peygamberler şehri de biliniyor.
3: Peygamberler şehri olarak biliniyor. Gerçi bu konuda Diyarbakır'ın da hakkını yememek lazım.
0: Evet.
3: Diyarbakır'da bol miktarda. Herhalde Medine'den sonra en fazla sahabe efendimiz Diyarbakır'da var.
1: Diyarbakır.
3: Kale içinde. Ve ilçesi Diyarbakır'ın Eyl'de.
2: İki peygamberin şeyi.
3: 8-10 peygamber var. İki peygamber
2: İki
3: değil.
2: Peygamber
3: İki peygamber biliniyor.
2: Meşhur oldu şimdi.
3: Türbelerini taşıttırdıkları için mübarekler. Hı. Vefat etmeden. Yani
1: mübarek
3: olaylar ya. 20 yıl öncesine dayanıyor. O zamanki müftünün rüyasına giriyor. Bizim burayı su basacak, gelin bizi alın diye.
0: Evet
3: tabii. Ben gittim ziyaret ettim.
0: Yusuf
3: Diyarbakır'la gitmemiştir ama.
2: Evet gitmedim.
3: Ben gittim.
2: Maalesef.
3: Onun ayıbını ben kapatayım
0: o
3: burada.
0: Baraj yerin,
3: evet, barajın altında kalıyor. Zülkif Aleyhisselam'dan Elyas Aleyhisselam o bölgeden alınıyor. Müftü Efendi işte kaymakama, savcıya falan haber ediyorlar. Özel bir ekip oluşturuluyor. Ekip mübarek peygamberlerimizi alıyor oradan. Suyun basacağı yerden üstte bir yere yeni kabirlerine taşınıyor. Oraya defnediliyorlar. Gittik ziyaret ettik. Yusuf da inşallah Diyarbakırlı giderse etsin.
2: İnşallah bu kez gideceğim.
0: Yusuf daha çok Mersin. Yani Diyarbakır ya. Tamam doğum bir çocukluk yıllar orada ama Mersin'de büyümüş.
2: Ama toprak
0: büyümüş.
2: Çıkıyor ya öyle de olsa. Ama bu peygamberlerin tabii asıl şeyi, hikayesi işte onların bedenleri hiç bozulmamış olması.
3: Tabii taşıyanlar.
2: Yani bu özellikle 6-7 kişilik ekip tabii bunlar yeminli bir şekilde.
3: Hı hı.
2: Yani bunu kimseye açıklamayacaklarına dair ama tabii sonra... Bir tanesi yine de hani olaylar bittikten sonra, yıllar sonra açıklıyor. Diğerleri de tabii bunu tasdik ediyor. Gerçekten hiç bozulmamış. Hatta dokunmuş biri ve şey öyle. Sıcacık ya sanki yeni vefat etmiş gibi. Tabii bu da bir mucizesi yani peygamberlere, şehitlerin cesetlerinin
0: bir...
2: bozulmayacağına dair böyle bir
3: aynısı
2: şey var.
3: Aynısı Tarsus'ta da olmuş Daniel Aleyhisselam'ın olduğu yerde.
2: Evet.
3: Orada bir çalışma yaparken problem olmuş, sular aşağı gitmiş. Mübarek oradaki hoca efendinin rüyasına giriyor. Benim burası kirleniyor diye. Hı. Onun da aynen kabrini açıyor. Lahit.
2: Evet.
3: Lahit de Hazreti Ömer Efendimiz döneminde kapatılmış. Çünkü halk orayı kapatmış, kutsal addetmiş. Yanlış değilsem okuduğum kadarıyla o zaman orayı fetheden sahabeler Efendimizin içerisinde şey de var. Ebu Musa el-Aşari Hazretleri de var. Hazreti Ömer'e haber ettiriyor. Hani burada böyle bir şey bulundu, ne yapalım diye. Açıp bakıyorlar. Daniel Aleyhisselam'ın kabri. Hazreti Ömer diyor ki kapatın, üstünü örtün, üstünden su geçirin. Hani kimse şey yapmasın diye. Yıllarca öyle muhafaza etmişler. Ama o da bir 15-20 yıl önce açılıyor.
2: Makam aynen. Camisi var orada. Evet ben de gördüm onu.
3: Tarsuslusun ya bilirsin.
2: Ben orayı çok iyi biliyorum. Çünkü bizim şey vardı yani iş yeri vardı oraya. Sadece yürüme mesafesinde. Gerçekten de yani bunlar mucizeler artık bizim kendi modern tabirle. Hala duruyor o şekilde.
3: Ben bir şey daha ekleyeyim Mahmut abiye. Şimdi herkes Urfa işi olarak bir tane. Peygamberler şehri, Hazreti İbrahim falan bir şeyler olmuş. Milletimizin çok bilmediği bir şey. Eyüp Aleyhisselam'ın şifa bulduğu mağara Urfa merkezde.
1: Şifa bulduğu.
3: Evet, ama Mübarek'in kabri Urfa Viranşehir yolu üzerinde, eski İpek yolu dediğimiz yol üzerinde, 80 kilometre dışarıda Eyüp Nebi köyü var.
1: Evet.
3: Kabri orada. Ama bilinmiyormuş ta ki 4. Murat zamanına kadar. 4. Murat Bağdat seferine giderken Urfa'da konaklıyor bütün orduyla beraber. O yüzden Urfa merkezde Topçu Meydanı denen yerde orada konaklıyor, belli yerlerde kalıyor. Urfa'dan işte Bağdat'a doğru hareket ederken o zamanki ordu şeyhi, onun aynen Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken Eyüp Sultan Hazretleri'nin işaret etmesi gibi. Evet. Efendim diyor, burada Eyüp Sultan'ın kabri var. Kabri ortaya çıkartıyorlar, üstüne türbe yapıyorlar ve oraya bazı vakıfları bağlıyorlar. Yani Urfa'ya ziyaret ederseniz Eyüp Nebi köyünü de.
2: Bu Eyyubilerin şeyi Hazreti Eyüp'ten mi geliyor?
3: Onu tam
2: çünkü Kürtlerin eski dönemden kalma böyle bir toplum olarak yaşadığı bir, yani Selahattin Eyyubi de oradan geliyor. Orada Eyyubiye'de bir ilçesi var şeyin, Urfa'nın.
3: İşte o Hazreti Eyüp'ten kaynaklanıyor ama o dönem
2: isim oradan.
3: İsim o, çünkü daha Yahudilik bile ortada yok o dönem. Çok geri. Yani İlk Akatların dönem. Olduğu zamanlara ta Sümerlere kadar iniyor
0: şeye
3: yani.
0: Şeye gittik tabii, Eyyub Aleyhisselam'ın mağarası, şifa bulduğu mağaraya gittik de.
3: Urfa merkezde kabri, evet. O da yol üzerinde. Mahmut abi giderse uğrasın.
0: Kesin.
1: Ben Urfa'ya gittim de oraları şey yapmadık. İşte oraya göre girmek için bir park yeri bulduk zorla altta falan.
0: Çok yoğun tabii orası.
1: Çok yoğun, evet.
0: İnsanların gerçekten bildiği yere gidiyor insanlar. Birçok yer bilinmediği için ziyaretçi.
1: Burayı iyi bir gezmek lazım, evet. Dediğim gibi. Ama orada ya birisi şöyle olursa mesela sen
3: bekleriz,
1: oradayken
3: bekleriz.
1: Gitsek,
3: baştan görürsün.
1: Sen oradayken gitmiş
3: misafir
1: olsa,
3: ederiz. Yani. Tabii şeylerimiz misafir
0: için insanlar süreli gidince daha çok bildiği yerlere ya da araştırdığında ortaya çıkan mekanlara doğru gidiyor. O da normal. İnşallah dediğin yere de gideriz Allah izin verirse. Yani
1: Göbeklitepe'ye uğradık.
3: Harran'a uğrayın. Harran'da Hayat Harrani Hazretleri var. Harrani. Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin özellikle gelip duasını aldığı, öldükten sonra da keramete devam eden dört büyük zattan biri. Evet. Felsefeye de girersek Harran okulu var felsefede ama neyse, o konulara çok girmeyelim.
0: Tamam,
2: çok derine girmeyelim.
3: Yani bitmez, yoksa program yetmeyecek. Evet. Devam edelim.
1: Evet, inşallah ileride daha geniş değişik konuları seni dinlemek isteriz.
0: Evet.
1: Haberlerde ne var?
0: Evet, Avustralya'da Temmuz ayında, yani biliyorsunuz bir ay sonra açıklanıyor işsizlik rakamları. Bir yükselme var. %1 puan, ama Avustralya için biliyorsun hemen bir panik başlıyor. İşte faizler artırılır mı? Yoksa bir sonraki dönemde sabit mi tutulur şeklinde. Geçtiğimiz ay sabit tutuldu faizler, ama bu 18.500 kişi işsizlikle karşı karşıya kalmış. Böyle bir durum var. Sen inşaat sektöründesin. İnşaat sektörüyle ilgili de haberler var. Bir durgunluk söz konusu deniliyor. Nasıl hissediyor musunuz o konularda?
3: Hissediyoruz. Hem yani satışlar da, hem kar oranları düştü. Hem yani bir ara fazla bir trade vardı.
0: Bölge bölge değişiyor mu yoksa?
3: Melbourne'un genelinde var. Şu an
0: çünkü
3: West biraz iyi.
0: Dallas bölgesinde bir auction'a gittik açık artırmaya. Eski bir ev. 558 metrelik bir arsa üzerinde. Baya baya eski ama dökülüyor. $590,000 satıldı. Ben onu görünce dedim ki demek ki bölge bölge. Çünkü o düşük değil. Yani rakam belki ayağa kaldırmak için evi 200-250 bin dolar masraf etmez.
3: Yıkıp yapsınlar, hem bize iş çıksın.
0: O zaman da
3: uğraşmasın.
0: Değil mi? Yani bölge bölge mi acaba?
3: Şimdi
0: dedim,
3: orayı alanların kiraya verelim, tutalım, biraz bakıyorlar ama arsa alıyorlar, ev almıyorlar. Ama şu an piyasada genel bir durgunluk var, çünkü faizler yüksek olduğu için. Yani ortalama bir ev fiyatını 750'den hesap ederseniz ortalama ödeme de yaklaşık 4000 dolar oluyor. O da iki kişinin çalıştığı bir evde bir kişinin,
0: evet,
3: gelirin büyük kısmı kiraya gidiyor. Kiraya geçerim diyor, 2500, evet, daha iyi. Çünkü 3-4 yıl önce faizler 1,5-2 iken ödemeler etkilemiyordu. Ev satışları iyiydi. Evet. Ama şu an hiç iyi, yani o yönde ilerlemiyor. Kar oranı düştü.
0: Yeni alanların açılmasında bir sorun var mı? Yoksa sadece fiyatlarda
3: var,
0: mı bir durgunluk var?
3: Yani çünkü arsa fiyatları yüksek. O da maliyet de yüksek. İkisi bir araya gelince ortalama bir ev 20-25 square bir ev 700-800 bin dolara geliyor. O da pahalı yani, ucuz değil. Yani şimdi buradan Kalkalı'ya gidiyorsun. Ve Donnybrook tarafı. Arsanın 250-300 olması lazım ki hani yaptıran bir şey kar etsin, bir faydası olsun. Yani 300-400 bin arsa, 300-350 bin maliyet değmiyor yani. Kiracı kalmak daha iyi.
0: Tabii faizler
3: yüksek olduğu için.
0: Geri ödemeler insanları
3: tabii o etkiliyor zaten.
0: Piyasayı biraz sıkıntıya sokuyor.
3: Ama genel manada Victoria'da var, Melbourne'de var. Queensland çok iyi diyorlar. Hı. Çünkü olimpiyatlara hazırlanıyor. Herkes oraya göçüyor. Havalar güzel. Orada da trade'i bulmak problem var.
0: Bundan iki hafta önce oradaydık. Orada bir Melbourne'a gitme bir inşaatçı arkadaş vardı. Senin söylediklerini teyit ederim, ayette ifadeler kullandı. Burada iş daha fazla dedi. Ama hakikaten Queensland'ın ve Gold Coast'un havası da kış günü 23-24 dereceydi. İşte Yusuf da çok birlikteydik. Hepimiz acaba buraya mı gelsek şeklinde de
3: bir de yazın bakmak lazım o sıcaklarda.
0: Fiyatlar da çok da ucuz değildi.
3: Değil. Ortalama 1 milyon.
0: Yeni alınan caminin çevresinde, kiliseden camiye dönüştürülecek olan mekanın çevresinde 1.3 ile 1.7. Bu da şehre 20 kilometre falan uzaktı değil mi?
2: Yanlış evler de çok eskiydi. Yani.
3: Çok eski, bazı bölgeler çok
0: fiyatlar
3: eski.
0: Fiyatlar da çok ucuz değil.
3: Son 10 yılda orada bayağı arttı. Bizim birkaç arkadaş da almıştı, oradan biliyorum.
0: Tabii enteresan bir şekilde Victoria bahsettiğin olimpiyatları maliyetlerden dolayı iptal etti biliyorsun. Commonwealth olimpiyatlarını. Queensland bir sonraki dönemde kabul etti.
2: Commonwealth oyunları değil mi?
0: Evet,
2: yani olimpiyat derken.
0: De aslında. Evet,
2: yani, Commonwealth oyunlarını Avustralya'dan başka bu kadar ciddiye alan bir ülke yok bu arada, işte, onu da söyleyeyim.
0: Yok, yani
1: kendi arasında.
0: Ama gelir getiriyor mu? O işte şeyden sonra
1: da topluyor.
0: Olur.
1: Nedir? Gold medalları.
2: Evet, hepsini de topluyor.
0: En güçlü ülke. En güçlü ülke Commonwealth'taki. O yüzden Queensland bunu 2032'de yapacak. Ama 6 yıl var. Şimdiden bir hareketlenme söz konusu. Evet. Yani dolayısıyla bu da hem inşaat sektörünün hem de o bölgeye gelecek turist sayısı.
3: Canlılık sağlayacak.
0: Canlılık sağlayacak bir şekilde. Buradan başka bir konu var. Önümüzdeki az önce senin de belirttiğin gibi hava sıcaklıkları artıyor. Tabii evet. İklim ve yangınlarla ilgili mücadele edecek kurumlar da vatandaşları uyarmaya başladı. Avustralya'nın özellikle Queensland ve Yeni Güney Galler'de yaz aylarının sıkıntılı geçeceğini söylüyorlar.
1: O her sene söyleniyor ama olmuyor.
0: Klasik uyarılar.
1: Olmaz.
0: Ama 2019'u hatırlıyoruz.
2: 2009.
0: 2019 çok büyük yangın olmuştu.
2: Ve 2009'da
0: 2009 sen buradayken olan Victoria'da olmuştu. Bayağı büyük hasarlar vermişti Victoria eyaletine. Ama 2019'daki 6 ay falan sürdü.
1: Avrupa'yı kasıp kavurdu. Acaba yazın buraya gelir mi diye.
0: İşte öyle bir endişe var. Tabii yetkililer bu konularda uyarmak durumdalar. Normal olarak vatandaşların uyarmazsalar zaten.
2: Tabii.
0: Şeyler yaşanabilir.
2: Üzerinden sorumlu atıyor.
0: Çünkü Avustralya'nın en büyük riski nedir? Deprem yok. Türkiye gibi ya da Pasifik'teki ülkeler gibi çok büyük ölçekli.
3: Yangın baş edemeyecek. Doğal, baş edilecek bir şey de değil yani.
1: Yangın ve sel.
0: Sel.
1: İki şey yani.
0: Tabii. 2011'de Queensland'da olduğunda hatırlıyorsunuz çok büyük hasarlar vermişti. Avustralya'da muz ilk kez rekor fiyatlara çıkmıştı. Evet. Yani en ucuz meyvelerden birisi malum Avustralya için. Muz tarlalarını tahrip ettiği için. Buradan Victoria seçimi var. Aslında bizi direkt ilgilendiriyor. Victoria eyaletindeki seçimler 28 Kasım'da yapılacak. Kamuoyu yoklamalarında One Nation İşçi Partisi ve koalisyon %25'le son anketlerde kafa kafaya gidiyorlar. Ne dersiniz? One Nation'ın biliyoruz göçmenlere karşı bakış açısı, Müslümanlara karşı bakış açısı, liderler iki kez parlamentoya burka girerek bir yani büyük tepkiler, provokatif tepkiler çeken bir eylem de gerçekleştirdi. Nedir Yusuf ya da Ömer, hanginiz devam etmek istersiniz?
3: Yusuf baştasın, biz oradan devam edelim.
2: Ya şimdi One Nation'ı bu kadar işte popüler yapacak gelişmeler var tabii ülkede. Yani
0: onu da söyleyeyim.
2: Kabul etmek lazım.
0: Hayat pahalılığı, suç ve güvenlik, göç, hükümetin borcu, İşte ana partilere yönelik güvensizlik ve bu 3-4 konu etkili gözüküyor.
2: Bence One Nation'ınki tam
0: One Nation bunu çözecek yok. Bir parti mi?
2: Yok.
0: Soru o.
2: Bence o tamamen ülkenin sosyolojisi değişti. Yani özellikle Müslümanların, göçmenlerin artması ve hissedilir bir şekilde Avustralya'nın hayatını etkilemiş olmaları. Olumlu ya da olumsuz. Buradaki aşırı sağ kesimi bir tetikledi. Yani bir ırkçılığı biraz tetikledi. Bu da oya devşirildi. Evet. One Nation tarafından. Bunu kullanıyor. Yani bizim bir ara işte Suriyelilerin artması,
0: gitmesi,
2: gidin, işte oradan gönderin. Bir partinin bir anda çıkması, %4'lere, 5'lere, 6'lara çıkması gibi. Sonra Suriyeliler gidince tekrar o partinin oylarının düşmesi gibi yani. Yani bu biraz şişirilme. Bence kalıcı bir şey değil. Ama velev ki eğer burada göçmenlerin karıştığı olaylar artarsa, aynı Türkiye'deki gibi, Suriyelilerin yaptığı gibi.
0: Şöyle mi demek lazım? Aslında göçmenlerin mi sadece olay çıkarıyor, yoksa çıkan olaylarda...
2: Ama onlar öyle o şekilde lanse ediyor, görmek
0: yani
2: istiyorlar.
0: Yani her çıkan olayda
2: mutlaka,
0: bir göçmense eğer direkt inancını...
2: O öteden beri öyle zaten. Öteden
0: beri öyle. Ortaya koyarak kışkırtma mı var?
2: Burada ana akım medya, işte özellikle Harold Sun gibi ve çok okunan ana akım medya sürekli biliyorsun bunları popohluyordu yani. Evet. Hem One Nation'ı hem de işte göçmenlerin aleyhtarı sürekli şey yayınlar yapıyorlardı. Şimdi bir de yanına One Nation gibi bir partiyi de aldılar. Güçlü bir parti oldu artık. Dolayısıyla yani burada Müslümanların çok görünür olması, göçmenlerin görünür olması. Bu arada geçenlerde konuştuk. Yani Hintlere yönelik de mesela tepkiler vardı. Oysa benim tezim Hintler buranın favori göçmenleridir. Evet, yani batının.
0: Çalışır, sessiz.
2: Çünkü evet yani.
1: İngilizce biliyor.
2: Sadık. İngilizlere sadık bir millet. Ve üstelik de çalışıyorlar. Bilmiyorum, gerçi Ömer daha iyi bilir herhalde onlarla çalışıyorsa.
0: Sektöre uzandılar mı?
3: Girmedikleri yeri yok.
2: Ama onlara da tepki
3: fırından
2: var.
3: Evet. Ya şöyle, şimdi insanlar konfor alanı daraldıkça, rahatları bozuldukça
0: başka şeyler arıyorlar.
3: Bir suçlu arıyorlar. Şimdi A partisi, B partisi yeterli değil. Hiçbir şey sunmayan C partisi niye yiyorsun? İnsanların böyle kaşınmaya hazır bazı yerleri var. Evet. Yani bunu istedikleri zaman deniyorlar. Yani Almanya'da nasıl Naziler geldi. Aynı şey, aynı söylem. Yani ne vaat ettiklerine bağlı. Öbür partiler bir şey vaat etmiyor. Bir uzun yıllardır bir de yozlaşıyor. Evet. Yozlaşmanın getirdiği bir şey var. İnsanlar da tepki koyacak bir yer arıyor.
2: Bir değişiklik istiyor.
3: Yani şimdi gelen vatandaştan veya dışarıdan gelenler, ekonomi olsa, bir problem olmasa, bir sorun çıkmasa kimse bir şey demeyecek. Ama en ufak bir sorunda birilerini arıyoruz. Hani Türkiye örneği gibi yani. Suriyeliler, Suriyeliler.
0: Aslında en çalışmadıkları alanlardaki insanları hedef almaları çok ilginç değil mi? Yani bunu Almanya yaşadı zamanında değil mi? Türklere karşı, yabancılara
3: biz de yaşadık
0: karşı.
3: Şimdi, diyelim,
0: Suriyelilere karşı Türkiye
3: Türkiye'deki
0: yaşadı.
3: En büyük göçmen sayı olarak Şanlıurfa'da.
0: Evet.
3: Ve en fakirleri de Urfa'da. Yani çoğu toprak tarımda çalışan insanlar. Şimdi zengin olanlar zaten büyük şehirlere göçtüler, dükkan açtılar, çoğu kuyumcu, şu değişik işler yaptılar. Fakirler orada kaldı. Sorun da yapmadılar. Ha, olacak yani, biz de kendi içimizde kavga ediyoruz. Tabii. Şimdi geri dönünce ne oldu? Birçok kolda Türkiye'de şu an işsizlik baş gösteriyor. Yani şey gösteriyor.
0: Çalışmıyor.
3: Çalışmıyor
0: insanlar.
3: Kimse.
0: Onların terk ettiği alana geçmiyorlar.
3: Boşluk kaldı. Yani özellikle Akdeniz bölgesinde, seralarda, çiçekçilikle uğraşan insanlar, kimse çalışacak adam bulamıyor.
0: Evet.
3: İnşaat sektörü
0: aslında
3: de öyle.
0: Aynı şey söz Avustralya'da söz.
3: Burada da aynısı biz, yani. Şimdi bunu göçmen giderse bu işleri yapamayacaksınız.
0: Covid'den sonra da Shepperton'a gittiğimizde tarlalarda o burada çalışan kişiler, vizesi dolmayan ya da oturma izni alamayanlar gönderildiği için devlet yine Avustralyalıları çalıştıramıyor. Gelmiyorlar tarlalara. Bu sefer de Pasifik'ten mevsimlik işçi getiriyorlar kontrolde. Sezon bitince geri gönderiyorlar. Sonra eğer iyi davranışı varsa bir söz
3: yani
0: sonra
3: Milliyetçi
0: bir daha.
3: Parti olması ya da işte ne diyelim, National falan, sonuçta ekonomiye dayanıyor. Tabii. Yani ekonomi yerinde olsa, bir olay çıkmasa kimse bir arayış içerisine girmeyecek. Ama hali hazırdaki partiler yetersiz olduğu zaman aslında insanlar üçüncü bir alternatife bakıyor.
0: Evet.
3: Üçüncü bir alternatif de olmadığı
0: Victoria
3: zaman.
0: Victoria tarihinde, hatta Avustralya tarihinde bu bir ilk. Yani bugüne kadar işte ya liberal ya işçi partisi.
1: İşçi Partisi başkan değişiminden nasıl etkilendi?
0: Şu anda biraz toparlanmış gibi gözüküyor. Hatta o konuda da bir gelişme var. Eğer seçimi kazanırlarsa Victoria'daki işte 10 tane klinik açacaklar ve diş bazı diş muayeneleri ve tedavileri ücretsiz olarak yapılacak. Malum Avustralya'da diş ücretli bir tedavi yöntemi.
1: Çok da yüksek.
2: 10 klinik de çok değil
0: bir
2: ya.
0: Vaadi var. Efendim?
2: 10 klinik de çok değil yani.
0: Yani
2: kaç
0: işte
2: kişiye
0: ne
2: yeter?
0: Kadar büyük olduğuna bağlı,
1: bağlı
0: kliniklerin. Kaç hasta kapasitesi olacağına
1: bizim
0: bağlı.
1: Burak Dudus'a bir tane
2: biraz popülist bir şey gibi, politika gibi geldi.
3: Yani aslında bu böyle bir vaatlerin olmadığını gösteriyor.
2: Evet,
3: yani
2: evet,
3: çok yani basit bir şey. Evet. Sıkıntısı olan Türkiye'ye gitsin. Diş için,
0: yani
3: için,
0: o da ayrı
3: için.
0: Konu zaten.
3: Yani
0: ki ülke şu anda Vietnam ve Türkiye gözde. Hem sağlık turizmi açısından hem de şey açısından. Tabii bu şekilde giderse parlamentodaki denge değişiyor. Yani bunu da unutmamak lazım. Şimdi bazı popülist politikalar yüzünden eğer ki One Nation Victoria eyaletini hepimiz biliyoruz. Çok kültürlük konusunda Victoria bizim düşüncelerimize, göçmenlerin düşüncesine yakın bir şekilde yönetiliyor. Bunu nerede gördük? Gazze olaylarında gördük. Sydney'de bile gösteriler zaman zaman yasaklanırken. Ama Victoria hiçbir evet. şekilde bu konularda taviz vermeden, gösterileri hiç aksatmadan izin veren bir eyalet. Bazı konularda da dikkatli olmakta yarar var. Eğer bu şekilde giderse Upper House'da 11 koalisyon, 10 One Nation, 9 da İşçi Partisi çıkarabiliyor. Bu çok riskli, çok tehlikeli bir şey. Victoria gibi çok kültürlükle yöneten bir eyalet için.
2: Evet.
1: Evet, saat 10.32.
0: Evet.
1: Yorumlar okuyoruz.
0: Yorum zamanı. Evet.
1: Yorum zamanı diyelim.
0: Buyurun.
1: Müzik gireceksek de eğer hazırlayabilirsin.
0: Tamam.
1: Cemal Kılıç, Urfalı kardeşim, ve sizlere başarılar diliyorum. Bugün Urfa'yı iyi tanıttık ama. Yani Urfa Belediye Başkanı bizi
3: davet ettirebiliriz, sıkıntı değil.
1: İbrahim Göçol da yine Ömer Bey'e selamlar, hürmetler. Yusuf evet, Ziya Sula, tüm abilerime ve özel olarak da Urfalı abime selamlar.
3: Estağfurullah. Aleyhisselam.
0: Yani Ömer, buradan sonra bizi bir yere götürmen lazım.
3: Şimdi bizim kebapçı Mesut var. Hadi bizler.
1: Salih Bak, hayırlı yayınlar. Mekke-i Mükerreme'den selamlar.
2: Ay maşallah.
1: Bize dua edin o zaman. Hocam.
2: Evet, dua bekliyoruz.
1: Canlı yayında bizi şimdi Mekke'den de görüyorlar.
0: İbrahim yalan mı şimdi? Bizi dünya izliyor diyor ya.
3: Dinliyor ya.
0: Doğru söylüyor.
1: İbrahim olsaydı şimdi bizi
0: bak, dünyada. Kanada'dan, Avrupa'dan, Mekke'den.
1: Cengiz İlhan Bey de hayırlı yayınlar diyor. Sağ herkese olayım, diyor hocam. Bol bol selamlar demiş. Afiyet. Evet. İbrahim Göçöl yine o ev klinik yapmaya müsait diyor. Hangi ev diyor o?
3: 590'a gidendir. Racak Baba gitmiş. Ben gitmedim. Beril Odun üstünde miydi? Bilevi'de
0: şeyde,
3: miydi?
0: Hemen yakın sokakta. Yani sokakta.
1: Nuri Özkan yine selamun aleyküm, hayırlı aleyküm yayınlar. Selam. Fatma Köse Kamil hayırlı yayınlar diliyor. Yani, Ali Çiftçi de hayırlı yayınlar diliyorum. Toplum önderlerimizin yorumlarını dinliyorum demiş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Eyvallah, sağ olun.
0: Evet, derdek evet. Konuştuk Ömer, bizi bir yere götürmesi gerekiyor. Bu şimdi kadar iltifattan sonra.
3: Şimdi normalde işte hemşerimiz var. Ford'un karşısında bizler kebap. Güzel Urfa, Adana yapıyor ama tatile
0: sen
3: kaçmış.
0: Sen yine Urfa reklamına
3: evet
0: geçtin.
3: Yani ona ne geçecek. Tatile kaçmış. Ha. Tatilden dönüşte inşallah götüreyim abilerime. Evet. Sıkıntı yok. Çiğ köfte de,
0: sevmiyoruz. Çiğ köfte de, klinik vadi gibi oldu.
3: Çiğ köfte de yapabiliriz.
0: Seçimi kazanırsak dişi ücretsiz vereceğiz.
1: Çiğ köfte yaparsın.
3: Evet. Belki bugün yapan birileri vardır, davet ederler.
0: Evet.
1: Yok artık bilmiyoruz.
0: Onu daha şey. Söylemeyelim değil mi?
3: Söylemeyelim.
0: Ama oraya seyirci.
3: Bizim isodumuz var, olur, sıkıntı yok.
0: Evet, iyi olur. Bizim yani bir müzik arası verelim isterseniz. Hazırlamıştık. Burada
1: müziği
0: duruyor.
1: Hazırla dedim.
0: Hazır müziğimiz. Gönderiyorum.
1: Bugünkü müziklerin seçimi Ömer kardeşim.
3: Niyazi Mısır Hazretlerinden gitti.

0: Evet. Evet, konularımıza devam ediyoruz.
1: Victoria. Bayağı şeyler yazmışsın. Evet. Ya, hızlı hızlı geçelim.
0: Biraz haberleri tabii bizden bölgesel de vermek lazım. Tabii. Duyurmak için ilgilendiren, konuyla ilgilenen çevremizde de arkadaşlarımız da var. Öğretmenler. Victoria eyaletinde biliyorsun bayağı bir greve yetenmişlerdi. Yürüyüşler de yapmışlardı. Anlaşma sağlanmış. Yani son 4 yıl için %28.3 ile %32.4 arasında zam teklifini kabul etmişler hükümetin.
1: Öğretmenlere hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
2: Evet. Ayrıca, güzel oran.
0: Yani tecrübeli yani
2: öğretmenler. Enflasyon oranı düşününce Avustralya'da
0: evet, yani, fena değil yani. Öğretmenler zaten Victoria'nın en büyük sorunlarından biri. Öğretmenler sorun değil de öğretmen bulmak, yanlış anlaşılmasın. Çünkü okullarda hatta
3: yetersiz
0: yani. Yeterli öğretmen bulamadıkları için Victoria hükümeti biliyorsunuz üniversite girişlerinde masraflarında
3: ayrıyeten bir de master programı yapmışlar.
0: Almıyorlardı.
3: Özellikle mühendislik
0: ki artırabilsinler diye yani sayı.
3: Bazı alanlarda açık var, sayısal alanlarda. Bedava bir master programıyla hani mühendisleri ya da eczacıları falan
0: evet.
3: Öğretmenliğe evet. Kazandırmak için.
0: Yani bugünkü eğitim hayatımızda hepimizin üzerinde öğretmenlerimizin emeği var. O yüzden umarız
3: bizim
0: bu bir şekilde çalışırlar.
3: Bizim yaştakilerin hatırlayacağı bir ilkokul şarkısı vardı. Öğretmen kutsaldır ana evet. Gibi, öğretmen kutsaldır baba gibi.
0: Tabii öğretmenlerin çok şeyleri var. Şimdi aldıkları para kadar çalışma ortamlarının iyi olmasını istiyorlar. Özellikle haklılar. Yani değil mi kuralların, haklılar. Disiplinin, öğrencilerin, öğretmenlere karşı yaptığı davranışların. Çünkü birçok öğretmen ya meslek değiştiriyor ya da stresli bir dediğimiz işte.
3: Bir sınıfta 20 çocukla uğraşmak evet. Kolay bir şey değil. Evde 3 taneyle uğraşamıyoruz. Diyoruz ki aman kesinlikle. Okula gitsinler.
0: Çünkü bizim dönemlerimizde biraz öğretmenin ağırlığı vardı. Öğretmen sınıfın mutlak hakimiydi ve söylediği sözler, vereceği notlar değil mi? Veliler tarafından da öğrenci suçlu bulunurdu. Şimdi evet. Veliler çocuğuna sus dense bile alınıyor. Sen benim çocuğuma alınıyor. Nasıl böyle bir davranışta
2: çocuğun bulunursun? Çocuğun psikolojisi bozuldu diye.
0: Evet yani böyle bir şey var. Biz tabii sıradaya değdik zamanında değil mi? Hepimiz yemişizdir.
3: Sıradaya da toplu onda bir sıkıntı yok. Yani,
0: yani hiçbirimizin psikolojisi... Onu söylemek istiyorum Ömer. Yani hepimiz öğretmenlerimizin tatlı sert disiplinleriyle büyüdük. Annem babamızın, amcamızın, dayımızın yaptığımız yanlışlarla...
3: Özellikle ustalarımızın.
0: Ustaların. Hiçbirimizin psikolojisi de bozulmadı. Hiçbirimiz deli ya da yani tabirimizi hoş görsünler manyak olmadık. Yani yok. Şimdiki psikopatlar gibi... Hani daha 14 yaşında bir çocuğun cinnet geçirmesi çok ilginç değil mi? Yani eline pala alıp Victoria'da ya. İşte shopping center'larda...
1: Yasakladık dediler daha çoğaldı.
0: Ya bir eksik var. Yani burada hakikaten çocukların eğitim durumunda, ailesinin yetişme durumunda bir eksik var. Yani
3: bazen bir duruma bakıp biraz suistimal ediyoruz. Ama şu çocuk, şu hoca şunu dövdü, bütün her şeyi kaldırıyor. Yok evet. Öyle bir şey. Hocadan kaynaklanabilir, onu talebeden
0: tabii ki.
3: Ve o anki durumdan kaynaklanabilir.
0: Olaya odaklanmak lazım.
3: Bunu alıp
0: lazım,
3: genelleştirip her şeyi fazla lazım. Özgürleştirmenin de çok bir alemi yok.
0: Çünkü disiplin adı üstünde çocuk ve bir disipline ihtiyacı var. Hem anne baba tarafından hem de öğretmenler tarafından. O yüzden bu konu önemli. İnşallah öğretmenlerimiz daha rahat bir ortamda çalışmaya devam ederler diyelim. Ve bir başka konumuz var. Bu da kaç yıl oldu? İsrail'i konuşuyoruz. İşte 7 Ekim'den
2: 2023'te başladı.
0: Bu yana
2: 7 Ekim 2023.
0: İsrail'in o pervasızlığı, zalimliği, saldırganlığı.
2: Tabii daha öncesi de vardı.
0: Daha öncesi
2: 1948'den
0: tabii.
2: Beri devam ediyor da.
0: Yok radyoda yayınlarımızdan evet, bahsediyorum.
2: Evet, 2023'ten bu yana konuşuyoruz. Yani evet. Malum artık hiçbir şey, insani bir şey yok.
0: Evet. Bir özel bir konumuz var o konuyla ilgili Yusuf. Evet. Avustralyalı insani yardım kuruluşunda görev yapan Zomi Frankom diye bir görevli bayan 2024 yılında İsrail saldırısında katledildi. Hatta iki kez hedef alındılar araçları. Araçların üstünde de yani UN, United Nations logosu

0: insani yardım logosu olmasına rağmen, çünkü vurmadan önce çektikleri, uçaktan çektikleri resimlerde de gözüküyor zaten. Yani görmedik, yanlışlıkla oldu. Bunu evet. işte fark edemedik, sivil bir araçtı gibi de değil yani, direkt vuruyorlar. Ve tabii bu 2024'te oldu. Ben onu haberleştirmek için bayağı uğraştım. Nereye defnedilecek, defin işlemi nerede olacak ya da bir
1: ceset şey
0: olacak
1: mı,
0: tören olacak mı? Avustralya'ya gizli getirildi ve nereye gömüldüğü bile belli olmadı. Yani o haberi hiçbir Avustralya kuruluşu, sadece ben değil Anadolu Ajansı için hiçbir kuruluş bunu haber yapamadı. Nereye gömüldüğü de bilinmiyor, hala da açıklanmıyor. Dolayısıyla bu konuyla ilgili İsrail bir araştırma yapıyor. Evet, yanlışlıkla vurduk ama suç yok ortada. Yani vuran kişilerin herhangi bir mahkemeye ya da bir şekilde soruşturmaya tabi tutulmayacak.
1: Kötü niyetleri yokmuş o yüzden.
0: Yok yani böyle.
1: Bu kötü niyetle vurmamışlar.
0: Ve buna tepki de Avustralya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Avustralya, İsrail'in Avustralya Büyükelçisi'ni elçiliğe çağırdı, işte protesto etti. Ve ardından da bu elçinin sınır dışı edilebilmesi için bir imza kampanyası başlatıldı ve bu da birçok kurumda, kuruluşta sürüyor. Ne diyebiliriz bu konuda evet. İsrail'in, hani Türkiye konusuna da gireceğiz ama önce burada
2: daha başlayalım. Önce biliyorsunuz bu büyükelçi ya da işte diplomat sınır dışı edilmesi Kevin Rudd zamanında olmuştu ve Kevin Rudd'ı bir gece görevden almışlardı. Kevin Rudd gerçekten o konuda cesur
0: ama bu konuda İran'ın hani bu sinagog saldırısı ile ilgili alakasız bir şekilde İran Büyükelçisi'ni gönderebildiler.
2: İran,
0: bakalım
2: tabii,
0: İsrail ne olacak?
2: İran, yani? Hani tabii bizde Osmanlı'da şamar olanı diye
3: bir bağlantı vurdular.
0: Yani bir bağlantı.
2: O ayrı bir şey. Ama işin içinde İsrail olunca işlediği suçun büyüklüğü hiç önemli değil evet. İsrail'in.
3: Maalesef.
2: Vahşeti hiç önemli değil. Bazı ülkeler bu konuda elleri kolları bağlandı. Yani öyle görünüyor dışarıdan. Evet. Avustralya'da bunlardan biri. Avustralya'da şu an iyi kötü bir işçi partisinin yine bir tavrı var.
0: Tepkisi var.
2: En azından ifadelerle işte bunu şey yapabiliyor, dile getirebiliyorlar. Evet. Ama yani liberaller falan olsaydı bu da olmayacaktı. İyi ki vurmuş tabii, o da terörist denilecekti evet. mesela ona.
0: Evet.
2: Buna da şükrediyoruz yani biz şu an.
0: Evet.
2: Açıkçası iyi kötü gene bir araştırmak için şey yapmışlar.
0: Evet.
2: Yani biliyorsunuz bu bir tane kız çocuğu tek başına kaldı. Hint, evet. Hint Recep miydi?
0: Evet.
2: Onlarca kurşunla öldürüldü. Evet. Tek başına saatlerce bekledi. Evet. Yaklaşamadılar ve o kızla ilgili o kadar çok tepki oldu ki tabii dünyada.
0: Evet.
2: O biraz sembol oldu işte. İsrail vahşetinin sembolü oldu o kızcağız. Şimdi geçenlerde baktım işte İsrail tamam bir bakalım soruşturalım demişler.
0: Kaç ay sonra, kaç şey sonra?
2: Kaç yıl sonra yani. Yani İsrail güya aklı sıra hani kendilerini böyle bir demokrat devlet olarak lanse ediyorlar ya. Onun gereği olsun hani dostlar biz alışverişte bakıyoruz. Görsün diye böyle bir şeyler yapılıyor. Ama tabii ki kimse onlar hepsi ama. Devletin yani hükümetin iki bakanı hepsi öldürülsün diye özellikle şey yapıyor. Bir tanesi evet. İçişleri Bakanı.
3: Evet ya. Günde evet. diyor 30 kişi ölmesi lazım falan. Böyle
2: her gün bunların öldürülmesi ve buranın temizlenmesi lazım
1: tabii
2: diyor.
1: Tabii yani
0: bunu söyleyebilmek bile.
1: Onlar adına normal bir şey, zihniyetleri öyle. Çünkü biz insan değiliz onların bakış açısından.
3: Dünya tepki yani, yapmıyor.
2: Yahudi dışında yani. Hiçbiri insan değil.
0: Son yerleşimlerle ilgili de bir tepkiler var ama tabii kınamadan öte gidemiyor.
2: Ya 5
0: ülke bir araya gelmiş. Türkiye birlikte 8 ülke bir araya gelmiş. Kınama yayınlanmış 2 grup halinde. Yeni açılacak yerleşim merkezleriyle ilgili, Yahudi yerleşim merkezleriyle ilgili. Ama orada kalıyor bir şekilde, bir adım ileri gitmiyor.
2: Biliyorsunuz her şey inceldiğinde kopar. Evet. Zulüm dediklerinde kalınlaştıktan sonra kopar.
0: Evet.
2: Öyle bir ifade var gerçekten. Zulüm yani iyice şeyi
1: arttıracak zulmünü.
2: İyice arttırdıktan sonra kopacak bu. İnşallah biz o günleri görürüz diye temenni ediyoruz yani.
0: Evet.
3: Şimdi Hürmüz meselesi.
0: Evet.
3: Hani İran'la şey böyle bir muallakta kaldı. Ne olduğunu da pek artık haber de çıkmıyor.
0: Bizim bazen. Toprağımız diyor Obama. Ama şey, ne oldu? Obama diyorum,
3: şimdi,
0: Trump.
3: Bu Netanyahu seçimler geliyor herhalde evet. 2 ay sonra. Ve hadsizliğini hiç şey tanımıyor. Türkiye'ye karşı bir tavır
0: evet.
3: almaya başladı.
0: Evet.
3: Geldi bizim yakınımızda yani Türkiye'yi açık açık söyleyerek, tehdit ederek geldi orayı bombaladı. Bunun arkasından çok şeyler söylendi biliyorsun.
0: Evet.
3: Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ve Türkiye'de de Türkiye ile İsrail savaşçı şeyler koyuyorlar hani veya yapımı.
0: Evet.
3: Tanklar falan gidiyor. S-400'ler hazırlanmış işte şeyler düşürüyor falan.
0: Evet.
3: Böyle bir savaş olma olasılığı ne kadar sizce? Yani Türkiye böyle bir savaşı yaptırmazlar herhalde.
0: Karşımızda bir ne yapacağı belli olmayan, az önce de Yusuf'un dediği gibi işte bir çocuğu bile onlarca kurşunla vurup,
3: evet,
0: Birleşmiş Milletler görevlisini, insanlara insani yardım götüren birisini açıktan vurup
3: sınırları aşan bir şey var değil mi?
0: Hadsizlik şey yok var. Böyle bir hadsizlik var.
2: Kırmızı ama çizgi yok artık. Onlar.
0: İsrail'in karşısında
3: öldürmekte hiç hat yok.
0: Bir binlerce yıllık da bir geleneğimiz var. Yani biz yıllardır Yunanistan'ın tahriklerine karşı bir şekilde sabırlı bir politikayla Ege'de onu dengeliyoruz. İşte İran'la çok iyi aramız olmadığını da biliyoruz. Ermenistan zamanında, hatta Turgut Özal zamanında bile, Karabağ meselesinde bile biliyoruz. Türkiye'nin böyle bir devlet geleneği tartışılmaz. O sabrı tartışılmaz.
3: Sabır var,
0: evet. Vakti gelmeden Türkiye bu işe girmez. Benim görüşüm o. Ama İsrail Türkiye'yi zorluyor mu? Evet, zorluyor. Yani bu son yaptığı davranış hakikaten, hatta saldırıdan işte ne kadar süre önce olduğunu tam hatırlamıyorum ama Türk heyeti oradaydı üstte.
1: 2-3 saat önce ayrılıyor.
0: Yani bunu bir mesaj
1: sonra
0: olarak gönderiyorlar.
3: O ayrıldığını görmüştür, o biliyordur.
0: Tabii tabii. Tabii canım, tahrik işte büyük. Evet. Ne söyleyebiliriz?
1: Devlet bekliyor büyük.
0: Türkiye bu oyuna gelir mi?
1: Ben, gelmez herhalde.
0: Çünkü yani vakti gelmeden çok geleceğini düşünüyorum. Olayın birçok boyutu var. Biz istersek olacak yani.
1: Bir de savaşın artık şekli değişmiş. Yani evet, bugün yani bir savaş, ekonomik boyutu var. Evet. Yani kazandım online da savaşabilir.
3: Kazananı olmaz savaşın. Ama yok, bir mağlubat olur.
1: Yani Efendimiz öyle diyor, savaş istemeyin diyor.
0: Evet.
1: Yani savaş değil, başka yönden çözülebiliyorsa, tamam, o yönlerden çözülür.
0: Şu anda isteyen biz değiliz. Biz bölgeyi, Afrika'yı, işte Libya'yı, Karabağ'ı, yani savaş isteyerek değil.
2: Ama karşımızdaki ülke de güçten anlayabiliyor.
0: Durmuyor, durmuyor. Evet.
1: Başka yönden de anlar. Cumhurbaşkanı da onu söyledi. Yani özellikle şunu söyledi. Elinizde nükleer silah olduğunu biliyoruz dedi. Biz bazen bunları unutuyoruz. Yani kalkalım girelim. İsrail'e girdin. Mesele girip girmemek
3: değil.
1: O da uçaklarını gönderdi. 3-4 tane şehrimize nükleer bomba attı diyelim.
0: Atabilir.
1: Atabilir, yapabilir. Biz oraya girebiliriz. Şimdi artık sineğimiz çok.
0: Ağası attı mı zamanında?
1: Sivri sineğimiz çok. Evet. Yani Japonya, ağası Amerika Japonya'ya attı yapılan attı. Halen açıklanamıyor yani.
3: Şimdi kullanırız diyorlar zaten.
0: Tabii tabii. Putin
1: yani diyor, yaparlar. Yok, şimdi
3: gerekirse kullanırız
1: hadi,
3: diyor.
1: Hadi
3: yani
1: yaptı yap. Mesele o da değil. Demek ki bekledikleri
0: muhakkak var
1: şeyler
0: ya var. Bizim de onları izlediğimiz.
1: Ama gaza yani içimiz olarak, kendimiz çabuk gaza geliyoruz da artık silah şeyle olmamış hani. Eline silah alıp gitmekle bitmiyor
0: yok,
1: savaş.
0: Yok, mesele öyle değil artık.
2: Bir de seçim var İsrail'de. Evet. Biraz ona şey yapıyor, o da Netanyahu.
3: Türkiye'yi kullanarak,
2: seçimi kazanmak
3: Yunanistan
2: için
3: da yapıyor aynısını.
2: Evet, seçimi kazanmak için böyle bir gerginlik çıkarıp işte.
0: Yunanistan'da bir yayınlanan gazetelerde değişik bir, Yunanistan'da kendi tarafına çekmeye çalışıyor aslında işi oraya üzerinde. İşte Kıbrıs'taki Türk üsleri İsrail tarafından hedef alınacak. İşte oradan sonra da savaş başlayacak şeklinde de bir senaryo konmuşlar.
2: Tabii Kıbrıs çok kritik. Eğer böyle bir savaş çıkarsa, çünkü oradaki Rum, onlar da hani biliyorsunuz insanları savaştırmayı çok iyi beceriyor İsrailler. Böyle bir durumda mutlaka Rum kesimini
0: birini sokmak istiyorlar.
2: Kullanmak yani isteyecektir. Yani kendisi girmiyor zaten hiçbir şekilde.
3: Birisi şey yazmış öyle, hatta işte o bombalamadan sonra İsrail uçakları Türkiye sınırından Kıbrıs'a gidiyormuş orayı bombalamak üzere ama Türk uçakları engellemiş şeklinde.
2: Yani onlar öyle şeydi, onlar yalan dolan olabilir.
0: Bazen şey yanıltıcı bilgiler.
3: Evet, çok evet var şu anda.
1: Kirlilik çok
3: bir
1: fazla.
3: Bir de hangi doğru hangi yanlış anlamıyoruz.
1: Şimdi eskiden ya gazeteler üstünden yapılıyordu bu kirlilik. Bu kadar
0: şimdi
1: sosyal
0: son 10 dakikayı oraya ayıralım Ömer. Eskiyle.
3: Filmler yapıyorlar canlı gibi,
0: evet,
3: böyle.
0: Üçümüz de gazeteciliğin, medyanın bu manual montaj zamanlarını yaşamış insanlarız. Şimdi de bir kişinin prodüktör, sunucu, kameraman,
1: hepsi bir arada,
0: montajcı,
1: hepsi bir arada,
0: sesçi,
1: hepsi bir
0: hepsini
1: arada
0: bir arada yapabildiği bir döneme geldik.
1: Yani
0: evet.
1: Elinde telefon olan herkes gazeteci,
3: elinde
1: kameraman, yorumcu.
0: Evet.
1: Yani kayıt cihazı, herkesin elinde bir kayıt cihazı var. Evet. Ama video olur, ama fotoğraf olur, yayınlar. Yayına, yani şöyle bir şey düşün. 5 milyon takipçisi
0: bazı
1: olan bir kişi.
0: Bazı insanların değil mi? Televizyondan daha fazla
1: tabii
0: izleyicisi var.
1: Tabii canım,
0: şöyle
1: 5-10 milyon takipçisi olan birisinin yarattığı etki. Hani evet, influence diyorlar ya.
0: Evet.
1: Televizyonlardan daha fazla. Yani şimdi eski bir şarkı vardı. Televizyon icat oldu. İşte radyo öldü, bozuldu. İngilizcesi onda var. Onun gibi şimdi televizyonların, gazetelerin çok bir etkisi kalmadı.
3: Yok,
1: sosyal medya daha etkin.
0: Ama tabii burada
1: anında
0: yanıltıcı bilgiler
1: çok
0: uçmaya başladı.
1: Denetlenmiyor. Evet. Halkımız da herkes, biz de öyleyiz. Gördüğümüz her şeye hemen inanıyoruz.
0: Evet.
1: Gerçek mi değil mi, doğru mu alıp yayıyoruz.
0: Buradan şunu söylemek lazım. Bu tür durumlarda tedbirli olmak için. Mumu
3: yastığa kadar yanar. Biz inanmıyoruz. Gerçeğe çıkıyor. Ona da inanmıyoruz.
1: Hayır yani. Şimdi şöyle.
0: İlk hani, etkiyi kıramıyorsun.
1: Şöyle bu ilk etki çok önemli. Hani çamur at izi kalsın. Evet. Güneş balçıkta kapanmaz derler ya. Şimdi sen bir insan için attın. Bu bunu yapmış. Böyle bir pislik yapmış. Ya da şunu yaptı. Sonra 10 bin kişi okudu. 100 bin kişi okudu. Ve 5 milyon kişi takip ediyorsa ona baktı. Sonra dese ki özür dilerim ben yanlış bilgi almışım.
0: O kadar izlenmiyor.
1: O 5 milyon kişinin aklında o kalmıyor veya görmüyor. Ya, ve onun görmüyor. Yarattığı etki çok fazla oluyor. Hani eskiden gazetelerde tekzip ederlerdi. Haber yalanlarla.
0: Geç onlar da biraz manipüle hani ederdi de.
1: Bir ay, iki ay geçerdi, evet. Olmazdı.
0: Küçük bir alanda yayınlarlardı. Aynı Punto'da yayınlamazlardı.
1: Yok, iç sayfada olurdu bir de. Arada bir yere, köşede olurdu. Şimdi 90'lı yıllarda özel kanallar başladı. Evet. 90'larda televizyon özellikle özel kanallar çok etkiliydi.
0: Evet.
1: İşte biz 93'te başladık. Kanal 7'de başladık o zaman. Hmm. Yani haber yap, program
0: Kanal
1: 7, yap.
0: 93'ün kaçında girdi? Eylül, Ekim mi?
1: O zamanlardı. Biz de
0: biz Nisan'da bir süre, başladık.
1: Bir süre sonra başladık.
0: TGT Nisan'da başladı.
2: Galiba Kanal 7'nin başlaması şeyi.
1: 94'ten biraz önce.
2: Hmm. Yani evet.
0: Biz Nisan'da, 93 Nisan TGT'nin başlangıcı. Hakikaten kazıyorduk her şeyi. Stüdyolarda yani şey arkadaki yok. Bodrumlarda çekimler yaparak
1: Kanal 7 de öyleydi. Reşit Paşa'da 4-5 ayrı binada ana haber, reklamın olduğu evet. bina. Ondan sonra
2: spor ayrı
0: yerde. Sizin kanal imaj stüdyolarının bıraktığı montaj setleriydi değil
1: öyleydi.
0: Mi?
1: Öyleydi. Stüdyoda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne o zaman aitti. Her biri ayrı ayrı yerlerde.
0: Evet.
1: Yemekleri tabldotta veriyorlar.
0: Hatırlıyorum. Ziyaret ettiğimde.
2: Özel Kanal furyası bizimle başladı. Bizimle de bitti. Yani etkisi bitti. Bitmedi ama etkisi bitti.
0: Evet.
2: Biz tam zamanında girmişiz aslında evet. televizyonculuk meselesine.
0: Evet.
2: Çünkü o sıralarda biliyorsunuz önce Cem Uzan sonra Ahmet Özal.
1: Evet. Zaten Kanal 6 ile başladı. Star geldi.
2: Star sonra Kanal 6 geldi.
0: Tabii ayrıldılar.
2: Ayrılınca Kanal 6 kuruldu. Sonra bir anda çoğaldı. İşte biz de tam o sırada girdik işin içine.
0: Evet.
2: Yani birazcık kısmetliydik öyle diyelim. Evet. Şimdi de tam emekli olduğumuz zaman da bu iş bitti.
0: Sizin yıllarda da henüz diğer üniversiteler basın yayınları açmamıştı.
1: Açmamıştı. İstanbul'da Marmara vardı.
0: Bir de yani, Ege vardı galiba.
1: Şimdi şöyle anlaşılsın. Puanları da çok yüksekti yani. %1'le
0: hukukla kafa kafaydı.
1: Benim bir alt tercihim hukuktu.
0: Benim de öyleydi. Evet.
1: İstanbul hukuktu yani. İki Türkçe yanlış yapsaydım kazara İstanbul hukuka gidiyordu.
0: Doğru. Ben de öyleydi.
1: Ama rahmetli annem yemin ve oğlum avukat olmadı. Yalancı mesleği dinledik o zaman.
0: Bu gazetecilik. Gazeteciliği nasıl tercih?
3: Ama ne güzel.
1: Televizyona başladık. Güzel de o zaman bir de koşturuyorduk.
0: Evet.
1: Haberi kendimiz yapıyorduk.
0: İyidir zaten. İlk açılan, ilk ekip, ilk samimiyet her zaman faydalıdır. Biz de TGRT 2 saat yayın yapabiliyordu. Televizyon olarak. Biz de reklam sektörü olarak, prodüksiyon ekibi olarak. Biz de 2 saat tanıtım yapıyorduk. İhlas'ın ürünlerini. Yani 4 saatlik yayın vardı. 2 saati tanıtım, 2 saati de normal yayın. Sonra tabii işler değişti. 24 saatlere gitti.
1: Şimdi benim çalıştığım program 4. Kuvvet Medya diye. O zaman ilk defa Türkiye'de medya kritiği yapan bir programdı. Yapımcısı Ahmet Tezcan.
0: Hep zaten.
1: Değil mi? Yani. Sonradan işte 5 yılda Başbakanlık Basın Müsteşarlığı falan yaptı.
0: Evet.
1: Şimdi ben o zaman medya programı olduğu için böyle bir şey de ilk olduğu için yani bütün gazetelere gidiyordum, televizyonlara, radyolara yani sağdan sola fark etmiyordu. Ahmet abiyi de seviyorlardı o zaman bütün köşe yazarları olsun. Yani ben çok Cumhuriyet Gazetesi'ne gittiğim kadar sabaha da gidiyordum.
0: Evet.
1: Yeni Şafak'a gittiğim kadar TGRT'ye gidiyordum. Evet. Yani röportaj için gidiyorduk, evet. Görüyorduk. Yani ses getiriyordu, program etkiliydi. Medyada bir etik, biraz bir şeyler vardı.
0: Henüz izlettiğin programdan para kazanmıyordun diyelim. Yeni dönemde ne kadar sansasyon yaparsan senin izlenme oranı o kadar artıyor.
1: Bir şeyler yeni olduğu için
0: hesabı
1: güzeldi.
0: O kadar para düşüyor. Yani.
1: Bir şeyler yeni
0: çünkü
1: olduğu
0: orada
1: için
0: zaten
1: güzeldi.
0: Prodüksiyonun ve programın maliyeti daha önceden belirlenmiş oluyor. Yani yok alacağınız para belli. Onu demek istiyorum. Ratinglerde direkt para yükselmiyordu sonuçta.
1: Yok bir şey etkilemiyor. Güzel dedi.
2: Prestijli bir programdı. Yani tabii. 4. Kuvvet Medya dünyası için çok prestijli. Kanal 7 o kadar popüler değildi diğerlerine
1: bizim
2: göre.
1: Bizim program popüler.
2: Ama 4. Kuvvet medya kritiği yaptığı için bütün gazeteciler o kelli felli diyebileceğimiz tabiri caizse hepsi izlerdi. ve çıkarlardı.
1: Ben şimdi Ali Kırca'nın bizim yüzümüzden o zaman cuma gecesinden cumartesi gecesine geçtiğini biliyorum.
0: İzlenme oranları evet,
1: etkiliyorduk çünkü. Hmm. Bizim program pazartesi salı köşe yazarlığına hemen geçerdi. Hmm. Şu konuşuldu, şunlar yapıldı diye.
3: ATV, evet. Ali Harp. Ali Kırca ATV'nin sanki sahibi gibiydi.
1: Öyleydi. Reha Muhtarçoğlu.
2: Şimdi yok oldu. Mehmet Ali Brand Kanal D.
3: Kanal D.
2: Uğur Dündar da star. Bu o dört, zamanlar dört büyük isim, dört büyük şeyle bir ara çalıştı.
1: Çok da iyi maaş alıyorlardı. Gelirleri,
2: ekipleri var.
0: Onların üçte bir maaşını alıyorduk. Teklif de gelmişti. Ama biz elhamdülillah kendi dinimizi, inancımızı, kültürümüzü daha düzgün yaşayabilmek için başka kanalları tercih etmemiştik. Etmedim. Sizin de başınıza gelmiştir muhakkak.
1: Biz o kadar da maaş almıyorduk.
3: Yani. o kadar da almıyorduk.
1: O kadar da. Haftanın 8 günü çalışıyorduk.
0: 3 kat teklif ediyorlar değil mi?
1: Bize yani cuma cumartesi biz 50 saat non-stop montaja girerdik. Montajdan canlı yayına. Canlı yayın biterdi. Servisi beklerdik.
0: Bir de o zaman kanal, siz tabii program, biz reklam yaptığımız reklam için gazetelerin promosyonları vardı biliyorsun. 3 kupona şunu verecek. Yarın süper kupon, öbür gün bilmem kim, sabaha kadar o işleri yapıp sabaha kadar yetiştirirdik.
2: Günlük çünkü şey yapılıyordu. Günlük
0: sabah reklam grubunun da gazetesi çoktu malum. O yüzden bize transfer etmek için bayağı bir teklif oldu ama mekanı terk etmedi. Elhamdülillah. İşte şikayetçi
1: Allah,
0: değiliz.
1: Allah ecrini versin.
0: Çünkü o dönemdeki yayınlar bize uygun değildi. O yüzden oralara gitmedik. Bir müzik koyalım mı? Bitirelim mi? Yoksa
1: bir müzikle devam edelim.
3: Sona eriyor.
0: Sona geliyor. İki dakikamız, bir buçuk dakikamız var.
1: Mahmut abi kapatsın.
0: Yorumları oku.
3: Okuyayım evet. Ondan sonra müzikle, müziğimiz var mı? Hazır.
0: Var, hazır.
3: Evet. Neredeydik? Samet İştar, ondan önce ne var? Ali Çiftçi Brisbane'den bize yazıyormuş. Selamlar gönderiyor. İsmail Naz, hayırlı yayınlar. Hayırlı yayınlar.
0: Hayırlı İştar, İsmail kardeş.
3: Pazarlar arkadaşlar. Cemal Kılıç, nereye gidecekseniz bana da bildirin diyor.
1: Çorba açmaya gideceğiz. Cemal abi bekliyoruz.
0: Geri Samet İştar.
3: Samet İştar da hayırlı sabahlar.
0: Sağ ol,
3: hayırlı
0: Samet, teşekkür ederim.
3: Samet köyden mi arıyor, yazıyor, ne yapıyor? O
0: Kilim başı. Oradan değil mi?
3: Kilim oradan.
0: Orada daha soğuktur şimdi.
3: Mazlum Özdemir. Saygılar, selamlar, hayırlı yani yayınlar. Zek Aydın, hayırlı yayınlar. Zekeriya yani Aydın. Serpil selam. Bayrak Uyar. Tanıyor musun?
1: Serpil
3: teyze.
1: Evet, tanıyorsun.
3: Hayırlı yayınlar, Ömer Faruk evladım demiş.
1: Senin komşun sayılır.
3: Bizim komşu evet. Biliyor musun? Teyzemize sağ ol. Allah sağ ol, razı olsun. Allah Mümin olsun. Elma da son olarak hepimize kardeşlerim selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: İki caminin mümini.
0: Evet. Evet. Ben bundaki tek mümin abi.
3: Tek mümin. Ben...
0: Evet, herkes hayırlı kumdanlar.
3: Bitiriyoruz. Serdar Anar.
1: Girdik. Kurtardık.
3: Herkese hayırlı pazarlar derdimizde. Tekrar görüşmek dileğiyle. Etem Yiğit yapmış TGRT ve benzeri kanallara sebep olanlardan Allah razı olsun. You're listening to Unbreakable Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Yiddish.
5: Die folgende Geoditie ist in der jiddischer Sprache.
6: Da kommt ein Stern am Mordner Kneisch.